bir saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dokuma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak yeni bir başlangıç.

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

da kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

ve kebap salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonil'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Denizbıdak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrin Hoyle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir hisse.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin,

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taşıma, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz 9 Ağustos döneminde alınacak. Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

geçecek zaman. Ölüm gerçek, hayat yalan. Epey zaman geçse dahi aradan.

0: Bebeci Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

kumba giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerim. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kan ter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı.

0: Kaptan ve Perakende Hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir günlüğün ardından yine bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. 7. ayın 26'sı 2026 pazar günlerden. Vallahi şaka maka 7. ayda gitti. Eski büyüklerimiz Ağustos'un 15'inden sonra artık havalar değişir, soğar derdi. Ama iklim çok değişti. Gerçekten bir anda hava ısınıyor, bir anda hava soğuyor. Yani Mayıs'ta bile kar gördü yüksekler. Yüce Rabbimin takdiri ilahisi. Ondan gelen her şeye razıyız. Evet, bugün de yine her zaman olduğu gibi İsa ile hafta sonu unutulmaz eserler yine sizler için gelmiş olacak bu arada. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden sizler de nereden dinliyorsanız isminizle birlikte mesajlarınızı bizlere gönderebiliyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hangi ilçesinde olursanız olun, hangi ilimizin net üzerinden takip eden dinleyenlerimiz, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. 0542 744 6555 İsa ile hafta sonu her zaman olduğu gibi Babalar Restali ile başlıyor.
1: İsa ile hafta
2: Tutku
1: sonu.
2: Tutku FM.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Evet, krallardan geldi üç güzel eser. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Müslüm Baba ve Ferdi Baba şarkıları gelmiş oldu. Evet. Metin Olgaç, Metin abi selamlar Almanya'dan. Selamun aleyküm İsa kardeşim demiş. Tam parçayı çalıyorsun, şu an damara girdi memleket hasreti demiş. Peki, selamlar gönderelim Metin abiye de, Metin Olgaç'a da. Tam bir radyo aşığı.

Evet, bugün babalar resmine böyle biraz hareketli başladık. 13.27 yaptı Türkiye saatleri. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Bir de Ümit Besen'den güzel bir eser göndermiş olalım. Mesajlarınız geldikçe okuyorum. Metin abi, selamlar tekrardan. Sana ve sevdiklerine ve memleketime gelsin demiş. Armağanımız olsun o zaman bu güzel eserimiz. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz.

0: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir eserdi Can Yoldaşım dedi, Ahmet Kaya yorumuyla gelmiş oldu. Şimdi 90'lara böyle Özcan Deniz'i, gerçekten Özcan Deniz yapan şarkılardan bir tanesini paylaşmış olacağım. 90'lı yıllarda, 94-93 yıllarıydı tahminime göre çıkan bir albümde. Bu albümde kendini parladı bir anda. O yıllarda çok sevilen, çok istenilen, gündemden hiç düşmeyen bir şarkısı. Özcan Deniz'in Meleğim şarkısıyla program devam etsin. Burası Alemin En Çok Dinlenen Radyosu, Tutku FM'de İsa ile Hafta Sonu dinliyorsunuz.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, Erkın Baba'nın unutulmaz bir eseriydi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz. Birlikteliği bize ilk saatin sonlarına doğru gittik artık yavaş yavaş. Zaman ne kadar hızlı değil mi? Bir Sinan Özen yorumu klasiği. Çok da güzel bir eseridir. Hep birlikte dinleyelim.
1: İsa ile hafta sonu devam ediyor.
2: Tutku FM.

0: adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek, dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek, adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını, sen de buna gülmelisin.
1: Evet, İbrahim Erkal, rahmetli anıyoruz. Gerçekten çok güzel eserleri var. Zaman zaman paylaşıyoruz, yer veriyoruz bu güzel eserlerine. Evet, Sibel Can'la devam ediyoruz birlikteliğimize. Dertli dertli desin o da. Mesajlarınız geldikçe okuyorum, haberiniz olsun. 0542 744 65 55. Serkan iyi yayınlar abi demiş. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğime armağan ediyorum, çalarsan seviniriz demiş. Peki, gelsin o zaman.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku F.

0: Evet Yüksel abi, vallahi Yüksel Çağman. Vallahi benim oğlan yanımda şu anda, telefon da onun elinde. Mesajını gördüm abim ama geç gördüm biraz. Sevdiğim değerli bir abim şu anda beni dinliyor. Ona da bir selam göndereyim. Yüksel Çağman'a, Yüksel abiye de selamlar. Bu arada yine çok değerli sevdiğim bir kardeşim benim, Yusuf Şengül. Şengül ailesine ve sevdiklerine, çocuklarına, eşine bu şarkı armağanım olsun diyelim.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor.

0: 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

0: Evet, reklam kuşağının ardına bir Orhan Baba şarkısıyla hemen babalar restalini yapmış olduk bu arada. Yine Yüksel abim iki defa, hatta üç defa yollarda Kayseri'ye gittik. Sonrasında Kapadokya'ya gittik yine Yüksel abiyle. Ve ayrıyetten yine İzmit ve Adapazarı'na, Sakarya'ya gittik. Giderken de bir Ferdi'cidir. Ferdi Tayfur hayranıdır. Böyle eski şarkılarını çok sever Yüksel abim. Yüksel Çağman şu anda da aracında büyük ihtimal. Aman abi yine uzun yollara gitmiyorsundur bak bensiz. Peki selamlar göndereyim Yüksel abime de. Güzel bir Ferdi Baba şarkısı seçtim onun için. Onun sevdiği, onun çok unutulmaz bir eseridir Ferdi Baba'nın. Gönderelim o zaman Babalar Restorinde Ferdi Baba, ardına da Müslüm Baba şarkısı gelmiş olacak. Meleğin işine bak diyecek Ferdi Baba, Allah Allah.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, feleğin işine bak dedi Ferdi Baba, ama Ferdi Baba'yı bırakmıyoruz. Bir Ferdi Baba daha gönderelim o zaman. Yine yengemiz Nuran yengeme de buradan selamlar göndereyim. Ona ve çok sevdiği eşine, Yüksel abimize, Yüksel Çağman'a, Yüksel Çağman abimden gelsin yengemize. Nuran yengeme de buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Senin için yengem bu da. 14.32 Türkiye saatleri, İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Dediğim gibi mesajlar geldikçe okuyorum, haberiniz olsun.
1: İsa ile hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Umut ailemle dinliyorum diye bir mesaj göndermiş. Samsun'dan selamlar demiş Umut. Umut ve sevdiklerine ve ailesine armağanımız olsun o zaman sıradaki şarkımız. Hakan iyi yayınlar. Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş o da. Sırada Müslüm Baba var. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun şimdiden. Dediğim gibi mesajlar geldikçe okuyorum. Sizler de mesajlarınızı 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Kimi dinliyorsunuz? İsa ile hafta sonu unutulmaz eserler her daim bu frekansta sizlerle gelmeye devam ediyor.
1: İsa ile hafta sonu.

sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta
4: Tutku
3: sonu.
4: Efendim.

0: Evet, şimdi birazdan haber bültenine bağlanacağız. Babalar Restoranı yaptık. İkinci saatimizin sonlarına doğru. Bir yılda Silve şarkısı. Sevgi kardeşimize de armağanımız olsun bu güzel eserimiz.
1: İsa'yla hafta Tutku sonu. FM.

0: Herkes çocuk olmak ister değil mi? Yani ah bir çocuk olsaydım Ferdi Baba şarkısıydı. Yıldız Tilbe yorumuyla göndermiş olduk bu güzel eseri. Evet, birazdan haber bültenine bağlanacağız. Şöyle bağlanmadan önce yine mesajlar var. Gerçekten diyor abi, diyor unutulmaz şarkıları bizlere hatırlatıyorsun diye bir Hakan kardeşimin bir mesajı vardı. Teşekkür ediyorum. Dün diyor bir mesaj atmıştım abi sana diyor. Bu şarkıları nereden buluyorsun, sakın diyor yanlış anlama, çok güzel şarkılar diyor, çaldığın şarkılar, yer verdiğin şarkılar diye de mesaj atmış. Yok ben yanlış anlamadım, ben anladım olayı zaten, o yüzden teşekkür ediyorum tekrardan. Elimizden geldiğince o güzel eserleri, geçmişte yazılan besteler yapılmış, her şarkının farklı bir anısı var toplum içinde, o yüzden bizim de tarzımız bu. Bu tarzı en güzellerini dinleyenlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden eğer bunu da başarabiliyorsak, bunu da dinlettirebiliyorsak dinleyenlerimize, ne mutlu bize diyelim. Peki, çok çok teşekkür ediyorum yine de güzel mesajlarınız için. Şimdi haber bültenine bağlanalım, günün gelişmelerini bir takip edelim, sonrasında buradayız son saatte.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu'yla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız, ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum Fenerbahçe.

0: Harika Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.

Evet, rahmetli anıyoruz Burhan Çaçağ'ın o güzel, o yanık sesini. Mekanı cennet olsun. Yine bir ses daha. Unutulmaz bir şarkı. Azer Bülbül. 15.07 son saatimizdeyiz artık. Biraz ritmimizi düşürdük değil mi? Peki, devam ediyoruz.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Evet. Paşamızdan güzel bir eser geldi. Sonrasında her hafta sonu böyle programın sonlarına doğru ne yapıyoruz? Ablalar Resitali. İlk şarkımız her zaman olduğu gibi güzel bir Kamuran Akkor yorumuyla başlıyoruz. Unutulmaz bir eseriyle hep birlikte dinleyelim o zaman Ablalar Resitali'ni. Bugün kulaklara çok aşina şarkılarını seçtim. Dört sanatçımızın unutulmaz eserlerini ard arda göndermiş olalım o zaman. Ablalar Resitali başladı.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Evet, ablalar restalinde devam ediyoruz. Birlikteliğimize gelen mesajlar da var. Adaşım İsa Kesimoğlu, ailemde diyor seni dinliyorum. Ve tüm müşterilerime bir şarkı, Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne de selamlar göndermiş olalım. Sıradaki bu kibariye ablalar restoranındaki şarkı sana ve sevdiklerine ve ailene armağanımız olsun diyelim şimdiden. Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne selamlar. Tüm müşterilerine de armağanımız olsun diyelim bu güzel eserimiz. Selam İsaoğlu balkonda Saniye demiş. Komşum Saniye ile kızım Ayşegül dinlemekteyiz. Sıradaki şarkıya armağan eder misin demiş. Saygılar demiş. Armağanımız olsun bu güzel eserimiz. Kibariye sizlerle.

0: Evet, dört güzel eser arda arda gelmiş oldu programın sonlarına doğru. Paylaştık. Kâbran Akkor, Bergen, Kibariye, Gülden Karaböcek'in unutulmaz eserlerini arda arda göndermiş olduk bu arada. Birazdan bu şarkının ardına reklam kuşağımıza gireceğiz. Reklam kuşağının ardına da artık yavaş yavaş yayını toparlayacağız. Haberiniz olsun diyelim. Kıvırcık Ali güzel bir eseri Isırgan Otu diyecek sizlerle.
1: Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu
4: Tutku FM.

Evet, benden bu haftalık bu kadar. Cumartesi pazar sizlerle birlikteydik. Top dolu unutulmaz şarkıları ard arda göndermiş olduk. Mesaj gönderen, dinleyen, dinletiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya yine cumartesi pazar sizlerle buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Son şarkım her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Gencebaşı şarkısı. Tüm dinleyenlerimize şimdiden armağanım olsun deyip güzel şarkılar sizleri bekliyor. 18 itibariyle de Murat yayında olacak. Haberiniz olsun. Kader Mahkum programıyla Murat'a da iyi yayınlar diliyorum şimdiden. Haftaya görüşmek buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. İsa.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yoluyla Yalova Çınarcık Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. Uraloğlu, mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz dedi. Tüketicilere haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. ABD ve İran arasındaki savaşın bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol sorunlarının oluşması ve stokların gün geçtikçe azalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına da zam geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira 20 kuruş fiyat artışı yaşandı. Zamlı tarifenin dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Balkanlardan gelen yağışlı sistem Türkiye'ye giriş yaptı. Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar çöktü. Araçlar sürüklenip alt geçitte mahsur kaldı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Spor. Milli para atıcılar Sırbistan'da düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Novi Sad kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 25 metre tabanca erkekler kategorisinde Muharrem Korhan Yamaç altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın 10 metre havalı tüfek kadınlar takım yarışmasındaysa Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Budak bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK Pedrinho ile yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da genel koordinatör İlhan Parlak'ın görevinin sonlandığı bildirildi. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ardından Zorlu Kuzey kanalında yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Oceans 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Gaziantep, Kilis ve Trabzon'la Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

0: elimizden kaçırdık.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

FM, Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam. Sensiz olamam.

0: Bırakma beni.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajı. Kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
2: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler bu arada. Evet, biraz geç kaldık değil mi? 18 itibariyle başlayan program 19.30 itibariyle başladı. Evet, bugün bir iki tane açılış vardı. Ondan dolayı biraz da trafik yoğun Samsun'da. Geç kaldım valla, koştura koştura. Onlara yetişmek zorundaydık. Onlara hayırlı uğurlu olsun demeye gittik sevgili kardeşlerimize. Uğradık. Bu arada program aksadı tabii ki. Artık biraz da telafi edeceğim gece yarısı. Programı biraz da uzatacağım. Gerekirse istekler içinde. Güzel bir program olması umuduyla öncelikle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yakından uzaktan ve tüm kader mahkumu dostlarına, kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Ailelerine de bu arada hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Bu arada sevgili yeğenim İknur da dinliyormuş. Yavuz'la birlikte. Yavuz'a da selamlar olsun kardeşime. Onlara da selamlarım, sevgilerim olsun.

0: Evet, bir öncelikli listem var her programın girişinde, programdan önce girerken. Evet, tabii ki ortalarında da böyle zaman zaman bu öncelikli listeyi yolluyorum. Sevdiklerimiz var. Selamlarımı iletiyorum. Bu öncelikli listede de ücretli arkadaşlar, unutmayın. Bunlar da ücretli liste. Buraya da dahil olabilirsiniz. Onun için de bana, benle, sadece benle itibat girmez gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Sadece bana ulaşın. Evet, sevgili kardeşim Merdo'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona ve koğuşundaki dostlarına, özellikle Uğur Demiröz'e, Samet Ayna kardeşime de selamlarım, sevgilerim Baki'dir. Evet, yine Bekir Yiğit'e, Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime selamlarım, sevgilerim olsun. Evet, bu arada selamını aldıklarım da var. Onlara da buradan selamlar yolluyorum. Sevgili Hakan Polat'a, sevgili Samet Polat'a, sevgili Kibrit, Murat Tahan, Samet Yıldırım, Uğur Akın'a da sevgiler, selamlar olsun kardeşime. Evet, hemen demeden önce, programı başlamadan önce ilk bir şarkıyla gireceğim. İlk şarkım da tabii ki istek üzerine geliyor. Hemen şarkıyı yollayacağım. Sevgili kardeşim selamun aleyküm demişler. Evet, selamun aleyküm. Ben Alihan Coşkun. Bu kalbin tek sahibi olan diyor. Her şeyim. Besteme bu şarkı armağan olsun demiş. Evet, onu çok sevdiğimi iletir misin abi demiş. Evet, tabii ki Alihan Coşkun tarafından besteme diye gitmiş bu güzel şarkı. Ona armağan olmuş. Onun güzel sevgisine, güzel aşkına layık olanlar için armağan olsun, onlara gelsin bu güzel şarkım öncesinde. Evet, istek bu şekilde iletilmiş. Ve yine selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Öncelikle kral abim Kemal Sarıköse, beton abim Samet Yıldırım'a, efkarlı öz abim Ahmet Coşkun, çakır abim Umut Öztürk dayı, lakaplı Muke dayıma selam olsun. Adresim belli, şarkısı armağanım olsun demiş Alihan Coşkun kardeşim, iletmiş mesajı. Tamamdır. Onlar için gidiyor bu güzel şarkılar. Evet, şarkılarla gireceğiz. Birazdan hızlanacağız. İsteklerle devam edeceğim arkadaşlar. Öncesinde sonrasında bir reklam görülüyor. Reklamdan sonra ben buradayım. Sevgili Uğur Akın kardeşime de, ona ve koğuşundaki dostlarına, ondan da tüm dostlarına selamlar olsun. Bu güzel şarkımı ona da armağan ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada paylaşım, bildirim yollamadım Instagram adresimden. Şimdi atacağım. Instagramlarımı takip edebiliyorsunuz değil mi? Evet, Instagram'a ekli olmayanlar eklesinler arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. DJ Murat. Şimdi paylaşım atacağım. Bunun altına da beğeni bekliyorum. Oradan yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Eyvallah.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
0: Yine Samet Aynadan değerlisi. Nursen Aslı'na da gelsin bu güzel şarkım. Benden onlara gidiyor. Yine sevgili Alihan Coşkun kardeşime bir bestesi için özellikle.

benden söylemesi, ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde ilk adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: İşte sevgili dostlar, bitirimizin güzeli devam ediyor ve bu arada yine gelen mesajlar vardı. Şöyle baktığımda hızlı bir şekilde mesajlarınızı yollayacağım tabii ki. Şöyle bakalım şuradan itibaren. Merhabalar, şimdiden iyi akşamlar demişler. C7'de yatmakta olan canım eşim Muharrem Aksoy. Kalbimin en derin yerinde her geçen gün özlemimi yeri daha da büyüyor. Eksikliğin tarifi yok. Biliyorum ki en kısa zamanda aynı gökyüzüne birlikte bakacağımız günleri yakın. Seni hasretle ve tarihsiz sevgiyle bekleyen eşin Nermin Aksoy demişler. Hep yanındayım. Bülent Ersoy'dan Sabaha Kadar şarkısı paylaşırsanız mutlu oluruz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, ben Serdar Canikli. Cezan yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars. Özgürlük serveti olsun kraliçem. Allah'a emanet demişler. Uğur Deniz'e, Onur Deniz'e, Sercan Canikli'ye, Ersan Canikli'ye, Faruk Kartal'a, Gürkan Saf, Sivas İbo. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Bu şekilde gelmiş. Yine gelen diğer mesajlar. Abi ben Uğur Akın demiş. Samsun T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan senden ricam Kübülay Karça'dan Susmayı Öğrendim adlı şarkı armağanım olsun. Tüm gönül verdiklerime gelsin. Selametle demiş. Uğur Akın yollamış mesajı. Tamamdır kardeşim. Kübülay Karça'dan Susmayı Öğrendim adlı şarkı istemiş. Biz de o şarkıyı yollayacağız. Bu arada onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Şöyle baktığımda şarkı hazır. Şarkı geliyor, listeme dahil olmuştu.

0: Bizim bir tane abimiz var, gözümüzün bebeği. Bir tanemiz abimiz. Almanya'dan Metin Olgaç. Sevgili abimize buradan selamlar yolluyorum. Evet, şu anda seni dinliyorum demiş, bir mesaj iletmiş sevgili Metin Olgaç. Murat kulağım sende demiş. Şu anda garajımda oturdum, seni dinliyorum. Sana iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar memleketim Samsun'a gelsin demiş. Metin Olgaç tarafından Almanya'dan yollanmış bu mesaj. Ona da sevgiler selamlar olsun bu arada. Sevgili güzel abime selamlarımı yolluyorum. Sıradaki güzel şarkıları ona armağan ediyorum bu arada. İyi yayınlar. Bafra açıkta yatmakta olan Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletiyorum. Sensiz anlamsızım sevgilim, seni çok seviyorum. Yıldız Sibe'den Su Olsam Sensiz Akmam adındaki şarkıyı armağan etmiş. Evet, Berkan Sandıkçı'ya armağan ediliyor bu güzel şarkı. Evet tabii ki Merve tarafından armağan edilmiş. Evet, ondan gidiyor. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu, onları yollayacağım. Evet dostlar, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Selamlar demişler. Samet Yıldırım, Serkan Bayram'a, Yasinay, Enes Güneş'e, Uğur Deniz'e, Demir'e, Kemal Sarıköse've, yine Emrah Taştekin, Erkan Demir demişler. Hepsine çok selam olsun. Musa Yıldırım yollamış mesajı. Selamları, sevgilerim olsun demiş. Ve yine kızlarından da annesinden de Samet Yıldırım'a selamlar, sevgiler var bu arada. Onu da iletmemi istemişler. Onlar için gidiyor. Abi bugün diyor Harun Özçelik'ten demişler, 17. koğuşta yatan abim, kardeşlerime sıradaki şarkılar armağan ediyorum der misiniz demişler. Harun Özçelik'e de buradan selamlar yolluyorum. Ona ve koğuşundaki dostlarına selamlar olsun. İyi yayınlar abi. 11. koğuşta bulunan yüreği güzel adamım diyor Miran Sayal için Devrim Çelik Zulüm Kokar parçası yayınlar mısın? Daha kavuşmaz, aşk aşka kavuşur. Sağlığı olduğu sürece saçlarını koklama İhtimalim hep var. Yakışıklı beyim. Gülcan Sağlam yollamış. Miran Sayal'a armağan etmiş. Gecenin güzel şarkılarını. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve devam ediyor arkadaşlar gelen mesajlarla. Şöyle bakalım, birazdan devam edecek. Öncesinde bir istek vardı. Canım eşim Muharrem Aksoy için gelsin demişti. Nermin Hanım, Nermin Aksoy tarafından armağan edilmişti bu güzel şarkı. Onlar için bir gelsin, sonrasında ben buradayım.
1: Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ Murat'ı ekliyorsunuz. Son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Şu an bildirimleri yolladım. Yayına girdiğime dair bildirimler geldi. Birazdan tabii ki isteklerle devam edeceğim. Tabii ki bu arada şöyle bakıyorum bir yandan da. Evet, bu arada yavru vatanı da selamlar olsun sevgili Sibel Hanım'a ve değerli eşi Ömer Bey'e. Şu an seni dinliyoruz demişler yavru vatandan. Selamlarımı iletiyorum. Sadece gecenin güzel şarkıları da size armağan olsun. Eyvallah.
1: Murat yayında.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlid organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bu arada gelen istekler var ama bu şu saat sayım saati galiba. Ondan dolayı istekiz 20-30'a kadar şarkılarla devam edeceğiz. DJ Yavuz bu arada ziyaretime gelmiş. Hoş gelmiş Yavuz kardeşim. DJ Yavuz, yayındaki Yavuz'umuz. Geçerken uğradım abi diyor. Şimdi ben seni boş bırakır mıyım burada? Şimdi su kaynattırırım sana. Nescafe'leri yaptırırım ben. Benim zamanım yok ya. Hazır gelmişken değerlendirelim bu konuyu. Yavuz hoş geldin. Evet dostlar, şimdi bitirimiz devam ediyor. Bu arada Aycan bizi dinliyormuş. Aycan buradan selamlar olsun. Ona ve yanındaki dostlarına da gelsin. Bu güzel şarkıyı ona armağan ediyorum. Sonrasında tüm dostlar için gidiyor. Ve ben burada olacağım birazdan.
2: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Tam 105.0 frekansında Murat'tasın sevgili dostlar. Evet, bildirimleri yolladım bu arada. DJ Murat Instagram adresinden bildirimleri yolladım. Son paylaşımlara beğeni bekliyorum arkadaşlar. Oradan takip edeceğim birazdan.

Evet işte sevgili dostlar, güzel bir şarkı geldi, istekli şarkı. Evet, onlar için geldi. Bu arada yine bitirimiz devam ediyor arkadaşlar. 105.0 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla tabii ki. Şöyle baktığımızda yine neler var? Güzel bir şarkı görüyorum. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Şarkıdan sonra.

0: bilirsiniz.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
0: 105.
2: İşte sevgili dostlar, bilgilerimiz devam ediyor. Evet, bu arada listeme şöyle baktığımda gelen mesajlar var. Hemen

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

tatlı dillim, güler yüzlüm, neredesin sen? Gönlüm hep seni arıyor. Samet Aynadan gönlünün prensesi. Prensine, prensesine düzeltiyorum. Prensesi için gelsin şarkı. Samet Aynadan Nursen Ansı'na gidiyor bu güzel şarkım. Onlar için gelsin. Selamlar yolluyorum.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, program tüm güzelliği başladı, startını aldı. 8.38 saatler Tutku FM 105 frekansında Kader Mahkum İstek programında ben sunucunuz DJ Murat Doğan Beytiriz devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var, hızlı bir şekilde mesajlara yer vereceğim. Herkese buradan selamlar olsun, yine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yeni gelen dostlara buradan selamlar yolluyorum. Evet, yine şöyle baktığımda baba diyor Mustafa Pak'tan demiş. Murat Cengiz'e, Osman Duygu'ya, Samet Aynay'a, ismi yazılmadığım dostlarıma Müslüm'den Seneler şarkısı armağan olsun. Murat Cengiz'den Osman Duygu ve Heci Ferhat Çetin'e çok selamlar ederim. Yine mesajı iletsen seviniz demişler. Evet, bu şekilde yollamış. Murat Cengiz yollamış mesajı. Eyvallah, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili kardeşim cümleden selamun aleyküm demiş. Samet Aynan. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Kılıç'a, Küçük Ağa'ya, Sercan Tokaç'a, Uğur Vural'a, Tuncay Cart, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Çamdan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya, Tahir Cankaya, Mustafa Paka selam olsun. Dava harptir, hak da olan da dava da zafer muhakkaktır. Hasret özlem ile tüm canlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Umay demiş marşı. Evet, ben Samet Aynı. Buradan ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan İbo Şeker'e, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Canasma, Mert Canasma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Temiz, Serhan Yıldız'a ve Hüseyin Temel'e, Mertcan Öztürk'e, Orkun Güre, Efe Kıla ve Miraç Doğan'a, Recep Dişikara, Salih Can Demir'e, Umut Çat'a, Ozan Özden, Muhammed Çakar'a, Recep Demirtaş'a selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem bile demişler. İstek şarkım Ali Aksoy, Tanrı Dağları adlı şarkı istenmiş. Ben Samet Ayna demiş mesajında. Evet, selamünaleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam Can abim o Yusuf Küçük Ağa'ya, Yusuf Kılıç abime selam olsun. Özgürlük çatısı altında yan yana olmamız duaları ile Kral Uğur Demiröz'e, Küçük Ağa'ya armağan olsun. İstek şarkım Ahmet Kaya, Metis'in önü şarkısı armağanım olsun demiş. Berkan Sandıkçı yollamış mesajı. Onlara da selamlar olsun. Selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, selamünaleyküm. C6 koğuşunda yatmakta olan Koray Burak Çatı altında kader bile yaptım. Abi ve kardeşlerime Kaan Düzgün, Ramazan Öztürk, Emrullah İnce, Onur Selim Eroğlu ve Doğukan Demir Akın, Aksoy, Ömer Çakır, Furkan Oket, Efe Kol, başka koğuşlarda yatmakta olan Kadir Özdemir, Emir Ocak, Emirhan Bayrak, Harun Can Usu Bütün, Ali Yavuz, Ercan Taşkara selam olsun. Elbet bir gün demiş. Fermen Akdeniz'den Yaralı Kartal şarkısı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde yollamışlar. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun. Ben Almanya Frankfurt'tan sana bolca selamlar eş dost abi ve kardeşlerimize. Samsun Tetip'inde yatmakta olan abim Osman Demirtaş A27 koğuşunda tüm kader mahkumlara selam olsun. En kısa zamanda çıkmak dileğiyle abim Osman Demirtaş'a kucak dolusu selamlar olsun. Mektubunu aldım abi. Sağ ol, resmini de aldım. Resimlerini de aldım. Saygılarım abi demiş. Muhammed Demirtaş yollamış. Bu mesajı iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine Mehmet Bedir kardeşime buradan selamlar yolluyorum. 22 Ocak başı Mehmet Bedir ve çalışanları Yusuf Küçük abimize selam ve özlemle diyor, reis diyor. Vukal kardeşime, Fero kardeşime, Osman kardeşime çok özledik diyor. 22 Ocak başı Mehmet Bedir ve çalışanlar adına yapılan abi ve sana zahmet demişler. Hayırlı işler diliyorum sevgili Mehmet Bedir'e de, kardeşime buradan selamları yolluyorum. Selamlar, sevgili olsun. Evet, yine gelen mesajlarda iyi akşamlar. A11 koğuşunda yatan göğsümün sol köşesinde kalp diye sakladığım reisim sevgilisi Miran Seyal'a kucak dolusu sevgiler. Bu hayat ormanında senin gibi bir aslan kalbimde olmak olmak benim en büyük gururum. Güvenli bölgem, sevgi dolu yüreğimden kocaman öptüm. Gülcan Sağlam Miran Seyal'a yollamış bu mesajı arkadaşlar. Onlar için gidiyor. Evet, yine abi kolay gelsin, ben Merdo demişler. Merdo'ya buradan selamlar olsun. Tabii ki erken bir mesaj, 19'da yollayacağız. Bu şekilde gelmiş. Evet, onlar için gidecek. İyi de gelen mesajlarda Murat abi, ben aslında dostlarım Gülnur Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül, Bulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep, Çelep ve Gamze Yalkuan, Aslı Duman, size çok seviyorum. Hakan Güçses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bastı şarkısı armağan ediyorum demiş. Aslına Vanlı oluyor olamış bu mesajı arkadaşlar, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi demiş. Ben Esmin Oto, yedek parça sahibi Murat Sağlam. C6 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan, Selahattin Yılmaz abime, Erkan Şirin'e, Mikail Yerli, Eren Yerli, Kemal Aydenk, Ahmet Coşkun Suya, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci ve ismini sayamadığım abi ve kardeşine, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun diyor. Ve onlara Günnaz'dan Dost Lazım şarkısı çalarsan sevimiz hayırlı yayınlar olsun diyor. Murat Sağlam yolluyor. Esmin Oto'ya selamlar, sevgili olsun, hayırlı işler diliyorum bu arada. Evet, onlar için de geliyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım neler var. Bu arada Ferit Usta'ya ve dostlarına selamlar, sevgiler olsun bu arada. Bizi dinliyorlarmış koğuşta. Onlara da selamlarımı yolluyorum. Evet. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Unuttuğumuz bir şey var mı? Var. Burada bir sürü mesaj var. Onları okuyacağım arkadaşlar. Hepsini yollayacağım. Şöyle bakalım. Tamamdır. Gördüm. Ne demişler? Kadamut CB koğuşunda yatmakta olan eşim Soner Kara'yı çok seviyorum. Yarın görüşüne annenle birlikte geleceğiz. Canını sıkma. Yıldız Sibel'den Kalbim Sana Geçti şarkısı armağan etmek istiyorum abi demişler. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Onlar için gidiyor. Tamamdır. O da elime geldi bu arada. Evet, kolay gelsin demişler. Yusuf Küçükaya koğuş arkadaşları benden de selamlar yollarsan seviniriz demiş. Mentiz Gayrimenkul sevgili Mustafa Şancı tarafından Yusuf Küçükaya selamlar, sevgiler var ve koğuşundaki tüm dostlarına selamlar yollamış sevgili Mustafa Şancı. Benden de selam olsun Mustafa Şancı'ya. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım arkadaşlar, hepsini birazdan. Bu arada alıyorum mesajlarınızı, onu da hatırlatayım. Şöyle bir şarkı gelsin mi? Gelsin. Sonrasında biz devam edelim programımıza kaldığımız yerden. İşte şarkım geliyor. Hemen sonrasında ben buradayım.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.

birlikteliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Şey, yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Evet, şarkılar geliyor. Şarkıları ben listeme dahil etmiştim zaten. Şimdi okunmayan mesajları okuyacağımız bir şekilde herkes kulağını şöyle radyosuna dayasın, dinlesin. İyi yayınlar, ben Yeniz Can demiş. Samsun tetibi kapalı cezam diye atan kalbimin en güzel köşesinde yaşayan Kader Çelebi'ye, birbirinize sarılmalı. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bildiğim tek şey sensin. Geçen her geçen gün içimde biraz daha derin bir boşluk bıraktı. Her sabah belki bugün kavuşmaya bir daha yaklaştık diye uyanıyorum. Her gece ise seni Allah'a emanet ederek gözlerini kapatıyorum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Uygardan demiş. Aklım hep sende. Adlı şarkı gelsin demiş. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine hayırlı akşamlar demişler. Ben Ahmet Mert demiş. Ahmet Mert. Samsun tedbi cezaevinde yatmakta olan canım oğlum. Gökhan Mert. Gökhan'ım oğlum, seni çok seviyorum. Yakışıklı oğlum. Güzel gözlü tosunum benim. Her şey çok az kaldı canım oğlum. Annen seni çok özledi. Yarın sana kavuşacağımız günü dört gözle bekliyoruz. Evimizin neşesi. Tosun oğlum. Güzel oğlum. Ablanın eniştelerinde, ailenin tüm sevdiklerinde, arkadaşlarında sana çok selamları var. Tosun'um bu günlerde elbet geçip gidecek. Her karanlığın elbet aydınlığı olacak. Tosun'um seni çok seviyorum. Canım oğlum Müslüm Gülses'ten seni nasıl özledim şarkısı. Oğlum Gökhan'a gelsin demiş. Oğlum Gökhan'a Kader Bey'in yapmış olduğu C9 koğuşuna armağan olsun denmiş mesajla. Evet, bu şekilde gelmiş. Bakalım şöyle yine neler var. Tamam, gördüm bunu. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun demişler. Bilge Olgun yollamış. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Salı günü yanındayım. Bacılarım Gülü. Yoldayım, geliyorum. Yarın bizi hemen ara. Sesini özledim güzel kızım. Seni çok seviyorum. Murat Kuşu'ndan Sevenler Gece Olur şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş. Şurada var mı başka? İki tane mi var burada? Yok, bu bir tane. Merhabalar, ben Rabia Efnan demiş. Sevgilim Osman'ıma her geçen gün daha çok özlüyorum sesini duymaya, seni görmeye öyle çok ihtiyacım var ki. İyi ki hayatımdasın. İyi ki diyor, kalbim sen diye atıyor. Yarın beni saat 9 gibi ara mutlaka, sakın unutma diyor. Olur mu? Bolca özlemle seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sevgilim Yıldız İbiden Çabuk Olalım Aşkım şarkısı armağan olsun denmiş. Rabia Efnan yollamış. Sevgilim Osman'ıma demiş. Yarın 9'da da aramanı bekliyor sabah. Unutma. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Şöyle bakalım yine, bazı mesajlar iki tane geliyor da ayrı ayrı. Selamünaleyküm, ben Murat Kolaşalı demiş. Murat Kolaşalı. Çarşamba katın cezaevinde yatmakta olan tek gerçeğim Yağmur Ortatepe. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Ay parçam benim. Selami Şahin özledim şarkısı armağan ediyorum demiş mesajında dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben C8 koğuşundan Berkcan Uysal. Kader birliği yapmış olduğum Murat Kolaşalı, Bayrampaşalı Alper, Ekrem Yıldız, Abdullah Enver Mutlu, Barış Temel, Doğukan Öztürk, Baran Çetin adını sayamadığım abilerime ve kardeşlerime bugün değilse de elbet bir gün özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle. Efo'dan Bu Hayatı Ben Seçtim adındaki şarkı istenmiş, dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Merhabalar, iyi yayınlar, ben Gizem Olgun Çamur demiş. C5 koğuşunda yatmakta olan güzel kızım Aleyna Olgun ablasıyım. Hem kızım hem senin için her gün dua ediyorum. Yavrum ikinize de sağ salim kavuşmak tek hayalim. Kitap istersen sana bir sürü yollayabilirim. Bendekileri kapalı görüşe gelirken çok öpüyorum. Yanaklarından Yüşra Aselim de öpüyor seni karnında, ama seni kocaman seviyor teyzesi. Kendine çok iyi bak demiş mesajında dinleyicimiz ulaşmış bize. Evet, gelen mesajları görüyoruz arkadaşlar. Onlara şimdi ben attığımda kulaklık resmi atıyorum mesela. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın. Sizi sıraya alıyorum anlamındadır. Birazdan da istekleri yollayacağım tabii ki. İstenilen şarkılar var. Onları yolluyorum. Bu arada sevgili kardeşim Samet Ayna. Evet, Samet Ayna'nın bir isteği daha vardı. Onu da okuyacağım. Ben Samet Ayna demişler. Gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nursena Çalık.
umutların sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğim seninle el ele umut dolu yaşamlar ettiğim dua kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Seni çok seviyorum. İstek şarkım Alpi Tesadüfümsün adlı şarkı istenmişti. Evet, onları yollayacağım. Bu arada gelen mesajlar devam ediyor arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Hemen şarkı var. Sonrasında yine ben buradayım. Diğer istekleri de geçeceğim birazdan.

saatlerdesiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Sevgili dostlar, bültenimiz devam ediyor. Yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben Kerem Sekmen. Ani Çatalhöyük'te kader birliği yaptı. Miran Sayal'a, Nazım Bilgin, Görkem Efe Dirijan'a ve yine Kadir Kalim'e ve Salim Efe, Çelik Kanat, Kaan Albayrak, Fatih Bilgin, Oğuzhan Kaynak, Emircan Özdemir, Hazal Çepni, Emrah İnan, Murat Çelik, Haluk Berber, Batuhan Güzeloğlu, Doğan Can Aksan ve koğuşlarda yatmakta olan Batuhan Sekmen, Mertcan Söyler, Batuhan Say, Ahmet Bektaş, Fehmi Şenoğlu, Caner Buga demişler. Osman Demirtaş, Ceyhun Kuru, Anılcan Esentürk, Can Çama, Salih Örnek ve Kerem Çelik Kanat, Murat Çayır, Onur Ulu ve beni tanıyan, ismini yazamadığım tüm dostlara, kardeşlere selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İstek şarkım Azer Bülbül'den Karlı Dağlar şarkısı. Bütün sevdiklerimi, abime, kardeşlerime gelsin denmiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko. Cezaevinde yatmakta olan dostlarım Canları Buğur Vural'a, Tito Tuncay, Samet Ayna, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnce, Uğur Akın, Samet Mutlu, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Gürkan Safa, Yusuf Küçük Ağa'ya, Osman Çelik, Fero, Vusal, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun Uğur Demirez'e ve kardeşlerine denmiş. Et Yunus Emre Sisko yollamış mesajı sevgili dostlar. İyi yayınlar. Kapalı 27. koğuşta göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Onur Akkaya, A26'daki kardeşim Celal Saka, A20'deki kardeşim Yener Dündar'a ve Enes Çoğlu'ya, A20'li kardeşim Cüneyt Eker'e selam ederim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Emrem, seni bambaşka seviyorum, sakın unutma. İyi ki benim kocamsın Onur İhtiyaroğlu. Konuştuğumuzu, konumun altyapısını sana bıraktım. Fatma Temiz yollamış. Mesaj iletilmiş arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan demişler. Hasan Kazan yollamış. Kardeşim kusura bakma, durmadan yazdığın için sona atıyor mesaj. Ben bu kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın diyorum ya. Yazdığınız zaman mesaj sona atıyor ve beklemek zorunda kalıyorsunuz. Hemen şimdi okuyacağım. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Samsun Tetibi Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan demiş. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı, armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm demiş. Bakayım şöyle, bir başka var mı burada? Selamünaleyküm, aleykümselam. Öncelikle bütün kader mahkumlara selam olsun. C7 koğuşunda bulunan aslan kardeşimiz Serhat Özdemir'e, Doğukan Kolaşalı ve Alperen Karagöz'den selam olsun. Özgürlük serveti olsun. Canım kanım, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Şarkı Halit Bilgiç'ten Daye şarkısı, armağan ediyorum. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Ve yine selamünaleyküm. Öncelikle bütün kader mahkumlarına selam olsun. A18 koğuşunda yatan aslan abilerim Can Altuntaş'a, Mustafa Angay, Berkay Bahar ve Baran Özkan, Yılmaz Berber, can parçalarım Aslan Mücama'da selam olsun. İsmail Türk'ten Plan Yapmayın Plan adındaki şarkıda armağanımız olsun denmiş mesajla. Selamünaleyküm, yayından Samsun Tetibi A26 koğuşunda yatmakta olan Tufan Ulusoy'a ve C4 koğuşunda yatan Yiğit Efe, dinler kardeşlerime çok selam ederim. Biz hep arkandayız. Burada her şey yolunda. İçiniz rahat olsun. Keyfinize bakın. Mustafa Ulusoy, Şerif Anıl Ulusoy, istek şarkım Ahmet Kaya, Oy Benim Canım adlı şarkı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Samsun Kapalı'da olan eşim Ebru Yılmaz'a, Kara Bulut'a, kalbim kadın, bazı şeyler oldu annemler yüzünden, telefonu falan kırmıştım, yeni aldım. Bugün aklına bir şey gelmesin, seni çok seviyorum, aşığım sana, salı geleceğim. Furkan'dan eşi Ebru Yılmaz'a, Kara Bulut'a, Kader Seviyorum adındaki şarkıyı armağan ediyorum demiş eşime. Evet, yayınlar. 14 koğuşunda yatan biricik aşkım Eminim, Eminim diyor. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Hiçbir şeyi için asla ama asla canını sıkmaya değmez. Sonuç her ne olursa olsun biz buradayız. Bizi merak etme. Hayallerinden vazgeçme. Aklın kalmasın. Annenlerin, babamın sana çok selamları var. Seni bir ömür boyu gerekirse bekleyeceğim. Her şey miran ve mevramımız içindir diyor. Seni seviyoruz Gümüşün diyor. Gülden Ayşe Esen, Gitmeyeyimsin adındaki şarkı istenmiş. A14 koğuşunda yatan biricik aşkım Eminim'e gelsin demiş. Eşi tarafından armağan edilmiş ve çocukları ve annesi babası tarafından da selamlar var. İletmiş olduk arkadaşlar. Tamamdır, görüyorum mesajları, onları da yollayacağım. Öncesinde istenen şarkılar vardı, onları bir yollayalım. Sonrasında yine ben burada olacağım, onu da hatırlatayım bu arada arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ben yine. Tamamdır. Şöyle bakıyorum yine. Şöyle bakalım yine, şurada bir mesaj vardı. İyi yayınlar Murat abi, kolay gelsin sana. Samsun Kapalı'da 18. koğuşta olan başta abim Yusuf Kılıç'a, Yusuf Küçük Ağa'ya, ayrıca Azerbaycanlı kardeşlerimiz Vusal Süleymanoğlu, Ferom, İbrahimli, Osman Nuri, Çelik ve Mustafa Öztürk'e selam olsun diyor. C8'de Bayrampaşalı Kara Alper kardeşime ve çarşambada yatmakta olan Gürkan Sandıkçı kardeşime de selam olsun. Özgürlük serveti olsun inşallah. Sarı Yakup kardeşinizden size armağan olsun diyor. Müslüm Gülses'ten benim meselem şarkısı armağanımız olsun demiş mesajında. Evet, dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var. Yağmur İptaş'tan can parçam eşim Sezgin İptaş'a, sana olan özlemim gün geçtikçe artıyor sevgili. Bu günler elbet bir gün bitecek, sen sabırlı ol bir tanem. Ben diyor, kızların seni her şeyden çok seviyor. Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Daraldığında gökyüzüne bak, ben de bakıyorum olacağım. Allah'a emanet ol. İyi kimsin? İsmail Türk'ten Dağlara şarkısı armağanım olsun demiş. B8 koğuşunda yatmakta olan kuzenim Sezgin İptaş'a, gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır. Keder ne kadar derinse Allah o kadar yakındır. Müslüm Baba'dan tüm güzel şarkılar armağan olsun. DJ Yavuz yolluyor mesajı kardeşim. Kuzenim için gelsin diyor. Sezgin İptaş'a selamları var bu arada. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan diğer istekleri okuyacağım. Hızlı bir şekilde okuyorum. Şu istek şarkılar bir gelsin bakalım. Samet Aynı, Samet Aynı tarafından istenmişti dostlarına.
1: Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.

Tanrı Dağları adındaki şarkı istenmişti. Ben Yalçın Coşkun kardeşlerim Samet Yıldırım'a, Efkarlı Ahmet, Coşkun Umut Öztürk'e, Mukadayı Yatım Kader mahkumlarına selam olsun. İstek şarkım Kıvırcık Ali'den Yanımda Sen Olmayınca şarkısı armağanım olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmişti. Onlar için gidiyor. Evet dostlar, görüyorum mesajları. Onları da yollayacağım. Sırayla yollayacağım. Kimse acele etmesin. Vallahi elimde bayağı bir liste var. Hepsini elinden geldiğince yollamaya çalışacağım işte. Sadece acele etmeyin. Program uzun zaten. Elimden geldiği kadarıyla yollayacağız dedik hepsini. Şöyle bakıyorum yine. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Buradan Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun, Tosun demiş. Taha Yasin Duruk Duru'ya, Samsun Açık'ta yatan Ermul Akka'ya, Okan Tosun'a, ayrıca burada kader birliği yaptım canlarım Enes Nacak ve Muhammed Şahinkaya, Eto Sağlam, Mustafa Kızılkaya, Yasin Onur Kocabıyık, Baran Durgun, Uğur Kurnaz, Yavuzan Melek, Taner Uslu, Mertcan Dağlı, Öner Dilek, Miraç Eroğlu, Engin Parmaksız ve Bekir Han Aslan, Mert Çetin, Hazar Karakuş, Caner Cılız, Emirhan Mırık, Uğur Altun, Sefa Giritli, Burak Bolat, Cumali Yıldırım ve Burak Ceylan, Emirhan Aran'a buradan selam edelim. Özgür çatısı altında buluşmak dileğiyle. Bizi seven tüm dostlara selam edelim. Geceniz güzel olsun. Şarkılar bizim seven tüm dostlara gelsin. İstek şarkım Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağanım olsun demiş. Evet, Armağan Zaimoğlu yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlarda Yener Dündar için Yunus Emre Taşdemir, Mustafa Duru, Hamdi Samet Mutlu, Tuncay Cara, Murat Aydın, Münsel, Veysel Kurt kardeşlere, yine Ahmet Doğan'a, Coşkun Su kardeşlere, kardeşime, abilerime benden kucak dolusu selam olsun. Allah herkesin sevdiklerine kavuştursun tez zamanda. İyi yayınlar Murat abi demiş. Fatih Demet yollamış bu mesajı. Evet, görüyorum mesajları. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda sevgili dostlar. Selamun aleyküm, ben Yunus Emre Sisko. Cezaevinde yatmakta olan dostlarım, canlarım Uğur Vural'a, Çiço Tuncay, Samet Ayna, Güney Çakıroğlu, Engin Üncücü, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Emrullah İnce, Uğur Akın, Samet Mutlu, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat demişler. Evet, yine Gürkan Safa, Yusuf Küçük Ağa'ya, Osman Çelik, Ferhat Vusal, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selamlar olsun. Müslüm Gürses'ten Seneler adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar, neler var? Var burada bir şeyler. Biz diyor Samsun'dan Tuncay Tahan ve Sinan Can, abimiz Murat Tahan'a ve tüm abi ve kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Kazanacağız mutlaka demiş. Tuncay Tahan yollamış ve Sinan Can abimiz Murat Tahan'a da selamlar olsun denmiş mesajında. Evet, gelen mesajlar bu şekilde ve devam ediyoruz arkadaşlar gelen mesajlarla. Merhabalar kardeş, çarşamba cezaevinde olan İknur Tibet'e, Alina Olgun'a selamlar olsun. Dayımın kızı, dayım fazla isteğe kızmış. Sen iyi oldukça ben de iyi olacağım, bunu unutma. Mektubun yolda, bu parçam benden sana gelsin Belgüzar demiş mesajında. Evet, yine gelen mesajlar var sevgili dostlar. İyi yayınlar abi, Burcu Özdemir. Ben çarşamba S tipi kapalı ceza ve avuç koğuşunda yatan kardeşim Batuhan Pehlivan için bütün şarkılar armağan ediyorum. Ablam kurban olduğum, çok özledim seni. Bu sefer çok ayrı kaldık. 3 gün sonra hepimiz oradayız. İnşallah her şey güzel olacak. Dualarımız seninle. Doğukan da kardeşime de çok selam dedi. Seni çok özlemiş. Ablan Emre'nin de selamları var. Allah'a emanet olun. Ekim'de seni çok öpüyorum demiş mesajında. Öpüyorum dayısı demiş mesajında. Bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar yine neler var. Tamam, bunu görmüştüm zaten. Abi kolay gelsin, ben Merdo. Benim için ben ve A5 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerime beni vuracakmış itin birisi benden ve

Çarşamba cezaevinde yatan bütün dostlarıma selam olsun demiş. Mert de yollamış mesajı. Mert ve Anıl İnce'den Çarşamba'daki dostlara selam. Şarkıyı da bekliyormuş abi demişler. Tamam, şarkı hazır listemde. Selamlı olsun bu arada Merdo'ya. Evet, onlar içine gidiyor. Şöyle bakalım yine. Biz diyor Samsun'dan Tuncay Tahan ve Sinan Can, abimiz Murat Tahan'a ve bir abi ve kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Kazanacağız mutlaka. Böyle yazmışsın. Ben de öyle okudum. Evet, şöyle bakalım yine dostlar neler var. Tamamdır. Tamamdır, onu yollayacağım zaten. Mesajında var. Evet, istenilen şarkı vardı. Hemen şöyle önce bir şarkıyı bir yollayayım bakalım.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Kirari Saatler'desiniz.

Evet arkadaşlar, şunu söyleyeyim öncelikle. İstekler hızlı bir şekilde çıkar ama şarkılar listeme dahil olur, yavaş yavaş gelir. Onu söyleyeyim. Sırayla yollayacağım tabii ki bazı şarkıları. Bazıları elimizde olmuyor, bazılarını atıyorum ben size. Tabii ki bize uymayan şarkıları da çalamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ay 20 koğuşunu yatmakta olan biricik kardeşim Emirhan Topçu. Ablan seni çok özledi, iki gözüm demek istiyor. Kenan Aslan'dan Gelir Gelir şarkısı çalmanızı istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz mesajda. Bafacık cezaında bulunan eşim Ömrüm Batuhan Aksu'ya Hasretli Ali Kınık'tan Avare şarkısı gönderiyorum. Hasret zor ama sevgimiz hepinizden güçlü. Aklım bende kalmasın. İyisen iyiyim. İyisen iyiyim demiş mesajında. Evet, Ömrüm Batuhan Aksu'ya yollamış. Eşi tarafından armağan edilmiş bu şarkı. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve yine mesaj var. Samsun Kılıç Dedi'den demiş Aysel Kararacak demiş Aysel Kararacak. Çarşamba kapalı C9 koğuşunda bulunan kızım Nursena Çalık, seni çok özlüyorum. Umudunu sakın kaybetme. Bir gün çat kapı geleceğine inanıyorum. Seni çok seviyorum. İdeme de selam ederim. İstek şarkım demiş mesajında. Evet, hangi şarkı? Semih Cenk'ten Tanrım Reva mı, mümkün mü demiş. Tamamdır, listeme dahil edeceğim şarkıyı. Evet, şöyle bakalım, yine gelen diğer mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz hızlı bir şekilde gelen mesajlarla. Evet, şöyle bakıyorum arkadaşlar, yine gelen diğer mesajlara neler vardı, ne demişler. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Şükrücan Dal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dal'a, kader birliği yaptığım kader dirijan abime, ayrıca Samsun tetibinde yatmakta olan abilerime ve kardeşlerime Emrullah Kaya başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Ado, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Doğukan Demir, Alperen Alp, Bekir Gökberk, Aydın Can Alp'e, Murat Karaça ve yine Ayhan Sisko, Şerif Tuğlu, Metan Sazak, Furkan Bektaş, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlıbel, Mert Seçkin, Caner Can Akan, Nazım Bilgi, Miran Sayal, Yunus Özenç, Şerif Duran, Niyazi Demirtaş, Erkal Şanlı'ya buradan bol bol selam gönderiyorum. Barış Deniz abime Kenan Aslan Gelir Gelir şarkısı armağan ediyorum demiş. Evet, bunu bu şekilde yollamış dinleyicimiz, isteğini yollamış bu şekilde. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer, bu arada şöyle bakalım yine neler var. Hayırlı yayınlar olsun abi, ben A25 koğuşundan Murat Tahan. Can bağım, kan bağım olan Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Orhan Bayrak, Yiğit Han, Kutbay, Sefa Ay ve Doğan Can Yörük, Baran, Samet Fukula, İhlan Seven, Ersin Köseoğlu demişler. Şöyle bakalım az. Evet, bu klimalar beni biraz herhalde tıkadı. Kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum demiş Murat Ağan yollamış. Murat Ağan'dan Samet Polat'a, Dinçay Çarıkçı, Uğur Akın'a, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurtses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Karami Baydal sıradık şarkılar armağan olsun. Murat Ağan'dan gurbette olan Gürkan Onyıl'a, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan Dicle, Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun. Murat Dağ'dan Murat Soyer, Salih Özer, Muhammed Beden, Mustafa Sarıcıoğlu ve Bahadır İnanç, Özden Erdin, Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş, Şerif İlter, Ali Kemal Topal, Harun Mutlu, Bayram Singil, Emre Aslan, Hüseyin Demir ve Semih Yamanlar sıradık şarkılar listelere gelsin demiş mesajında. Murat Han, bunları yollarken aralara nokta virgül koydur kardeşim. Alt alta yazmışlar. Senin anlattığın gibi belki yazarken de sözlük bazen değiştiriyor. Ben ne yazıyorsam, yazılıyorsa onu okuyorum burada. Sonradan yanlış okudu soyadım falan demeyin. Orada ne yazılıyorsa onu okuyorum ben. Murat ona göre yazdır listeleri yollarken. Nokta virgüle dikkat etsinler. Murat Ağan'dan Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Sayhan, Zikri Özer ve oğullarım Mehmetcan Özçelik, Yüksel Tuncel'e bugün çalan tüm parçalar A25 koşuna gelsin denmiş. Sevgili Murat Ağan kardeşine selamlar olsun. Sen belki Murat düzgün okup yolluyorsun ama sizinkilere, onlar belki yanlış yazabilirler, onu söyleyeyim. Onun için nokta virgüle
aralara iyi koysunlar. Bazı isimler 3 harften oluşuyor ya. Mesela şöyle, mesela misal veriyorum. Mustafa Sarıcıoğlu, Mehmetoğlu. 3 tane isim oluyor, soyadı da oluyor. Bunların arasına ona göre virgül koysunlar. Ben onu 3. ismi baş isim olarak okuyabiliyorum burada. Çünkü alt alta yazılmış. Karışık olmuş biraz liste.

0: Evet işte BTS müziği devam ediyor dedim ve bu arada güzel bir şarkı var. Evet hemen geliyor şarkımız. Senin aşkınla yaşlanıyorum. Sevgili Samet Aynadan Dursun Asına gidiyor bu güzel şarkım. Onların güzel sevgisine. Bu arada seni çok sevdiğini söyledi Dursun Asına. Bugün iki kere aradı. Abi dedi ne olur. Onu sevdiğimi çok çok ilet diyor ona diyor. Samet Aynan. Dursun Asi için gidiyor. Onların aşkına gelsin. Evet yine iyi yayınlar. Bafra Açık cezaevinde yatan aslan abim Batuhan Aksu'ya, Yusuf Yasin, Halil İbrahim kardeşinden selam olsun. Özgü günlerde can abim demiş. Evet yine şöyle şarkı girmeden şunu da okuyayım da bu arada gitsin. İyi yayınlar, ben Tuğçe demiş. A16 koğuşundan Mertcan Bozkaya'ya selamlarımı yolluyorum. Benim için değişmeye çalıştığını görüyorum. Seni yalnız bırakmam. Beraber kazanırız her savaşı. Aynur Polat, Cadde Sokak şarkısı armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Onlar için de gelsin bu güzel şarkım. Ve bu arada Instagram'dan şöyle baktığımda ben buradan o kadar adres veriyorum. Hala soruyorlar Murat abi bulamadık senin adresini diye. Nasıl bulamıyorsunuz? DJ Murat yazıyor. Evet heceleyelim mi yani? Diyarbakır Jale. Sonra Murat yazıyorsunuz. Başka bir şey yok. DJ Murat yazıyorsunuz ve orada paylaşımları görürsünüz zaten. Tutku FM diye çıkıyor. Benim ana sayfam Tutku FM'in sayfası olarak kullanıyor. Evet orası ticari değil. Benim sayfam. DJ Murat yazıyorsunuz. Instagram'a ekliyorsunuz arkadaşlar. Son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Bu kadar. Bitti.
1: Murat yayında. Hilali saatlerdesiniz.
0: Senin aşkınla yaşlanıyorum diyor. Samet Aynan'a, Nursel Asına.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: aldanmayan açma.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Murat.

saatlerdesiniz. Murat yayında. Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

0: gazete istenilen şarkılar vardı. Ondan dolayı biraz da o arada mola verdik arkadaşlar. Buradayız yani, bir yere gitmiş değiliz. Şu kulaklık isimlerinden sonra arkadaşlar bir şey yazmayın dedim. Kimi kalp atıyor, kimi nokta tamamdır teşekkür ediyor. Arkadaşlar kulaklık isimlerinden sonra bir şey yazmayın. Kulaklık size simge satıyorum ya, o sırayı alıyor anlamına geliyor. Siz bir şey yazdığınız zaman mesajınız en sona düşüyor ve beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra da nerede kaldı, ne zaman okuyacaksın, geç kaldı gibi şeyler geliyor mesajlar. Arkadaşlar lütfen size kulaklık resmi attıktan sonra bir şey yazmayın. Sırayı alıyorum size. Daha önce de söyledim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Anlamıyorsunuz. Anlamadım ben de. Şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Şöyle bakalım yine. Merhabalar Küboş'um. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Sıkıntı yok. Evdeyiz. Kurban olduğum. Sen canını hiç sıkma. Dediklerim aklımdan çıkmıyor. Beni, bizi düşün. Her şey çok güzel olacak. Seni çok seviyorum. Her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, Uygar Doğanay'dan Bele Olurum şarkısı. Armağan olsun denmiş mesajda. Tamamdır. Yine tekrar iyi akşamlar. CD yatmakta olan eşim diyor, bir tanem Muharrem Aksoy. İlk isteğimi belki duymadın ama diyor, biliyorsun ki beni aşkım, her zaman yanında, arkanda, kalbimdeyim. Seni çok ama çok seven eşin Nermin Aksoy. Müslüm Gürses'ten Daha Yoktuğunun ilk akşamında adlı şarkıyı istiyor. Evet, onun için gelsin demiş. Selamünaleyküm. Buradan Samsun'da yatmakta olan Kemalcan Yıldırım, Anıl Kılıç, Furkan Tağ Çırak, Efe Dinler, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Ayrıca Aslan Yürekli Batuhan Pehlivan abim, son 3 gün reisim. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sabır kılıcımız, özgürlük en büyük servetimiz olsun. Can parçalarım. Sizi seven kardeşiniz Ahmetcan Esen Miraç Taşkın. Armağan şarkı da diyor, Ahmet Kaya Arka Mahalle adlı şarkı istenmiş mesajda. Evet arkadaşım, sen devamlı yazdığın için sona düşmüşsün. Bana yazıyorsun, farkındayım ama mesaj sona gidiyor, yakalayamıyorum. En son gördüm seni ama yazmayın diyormuş. Kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın, yoksa böyle beklemek zorunda kalırsın. Bekledin de zaten. Şöyle bakalım yine neler var. Merhabalar, iyi yayınlar. A7 koğuşunda yatmakta olan eşim diyor, Murat Keskin, namı diğer Buke dayı. Sabır güneşe benzer, elbet doğacak. Ayhan Aşam'dan Ararım Seni şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Tamamdır. Selamünaleyküm, ben Tugay Demirci. A10 koğuşunda yatan Harun Usup Bütün kardeşime, C6 koğuşunda yatan Koray Burak kardeşime çok selam olsun. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle. Benden Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksin şarkısı armağanım olsun. Allah'a emanet ol diyor mesajında. Evet yine A6 koğuşunda kuzum, Tansum, Edacığım, güçlü olmak her zaman güçlü kalmaktır demek değildir. Zayıfladığında da ayağa kalkıp devam edebilmektir. Değer verdiğin şeyler için savaş, değmeyen şeyleri gönlünden silip at. Sizi çok seviyorum. Serda Bacan'dan Dön Gel şarkısı armağan olsun. Elbet bir gün kavuşacağız, sabır demiş mesajında dinleyicimiz. Merhabalar Murat abi, nasılsınız? Ankara'dan Yasin yolluyor mesajı. Ankara'dan Yasin. Kapalıda yatan eşim Songül'e demişler. Kızlarım almaya yetişemedim. Mesaj bu şekilde mi? Kızlarımı almaya yetişemedim. Yarın akşama alacağım. Verdiğim numaralarla görüştüm bu hafta. Ankara'ya çalışacağım. Seni çok seviyorum. İyi ki benim eşimsin. İyi ki benim annemizsin. Sabredeceğiz sevgilim. Şimdi bu hayatın çilesini çekiyoruz ama diyor, yakında mutluluğunu da yaşayacağız. Hep birlikte Allah'ın izniyle. Sen kendine iyi bakacaksın ki bizler de iyi olalım. Geceyi sana yazdım şarkısı Onur Akın'dan istenmiş. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. İyi akşamlar, ben Kara Kız. Derler ya, zaman her şeyi unutturur diye. Ben senden sonra anladım. Zaman sadece özlemi büyütüyormuş. Resul Dal Bey, ne eski gülüşün, ne huzurun, ne de sensiz yaşayacak gücüm. Bir tek sana olan sevgi eksilmedi. Bu şarkı sana kavuşacağımız güne kadar kalbimin sessiz çığlığı olsun. Yıldız Sibir'den Bende Kalmadı şarkısı armağan olsun demiş. Şarkıyla birlikte anons eder misiniz demişler. Kara Kız, ben buradan söyledim zaten. Yıldız Sibir'den Bende Kalmadı şarkısı. Resul Dal Bey de bunu duydu. Şarkı ne zaman çıkarsa çıksın o dinleyecektir. Yani ikisi bir arada, pazar günü biraz zor oluyor. Bazen böyle tolerans geçiyoruz ama karışıyor program. Ben şarkımı listeme dahil ettim. Kara Kız'dan Resul Dal Bey'e gelecek. Yıldız Tübe'den Bende Kalmadı adlı şarkı yayınladığında Resul, andaki sana geldi bu şarkı. Tamam mıdır? Evet, istekler var. Şöyle bakıyorum, bu uzun bir mesaj, birazdan okuyacağım. Şuraya bir es geçelim. Tamamdır, gördüm mesajı. Seni de şöyle ektim. Samsun Kılıç Dedi'den Okan Çilingir yolluyor mesajı. Kılıç Dedi'den Okan Çilingir. Çarşamba kadın kapalı. C9 koğuşunda canım kuzenim Nur Sena Çalak'a selam ederim. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. Elbet görüşeceğiz. Moralini bozma. Allah'a emanet ol diyor. Aydın Güven, sakın ola beni unutma adlı şarkı armağan olsun demiş. Samsun Kılıç Dedi'den Okan Çilingir. Çarşamba kadın cezaevindeki C9 koğuşundaki canım kuzenime gelsin. Nur Sena'ya çalağı armağan olsun demiş. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Samsun TTB 22. koğuşta yatan eşim Turan Çam'a. Mesafeler dediğin nedir ki sevgilim? Ben seni dört duvar arasında değil, ömrümün yettiği demiş, yettiği her nefeste seviyorum. Yokluğun canımı yaksa da sana olan sadakatim ve sevgim buradaki en büyük direnişim. Başını asla öne eğme. Bu günler bizi yıkmaz için diyor, yıkmak için diyor değil, birbirimize ne kadar ait olduğumuzu kanıtlamak için diyor. Seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Güzel günler bizi bekler. Eşin Gülsevim demiş. Dünya derdi bana mı sattı şarkısını çalar mısınız demişler. Bu şarkıyı kim söylüyor? Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Tamamdır, bunları görüyorum. Bunları da kulaklık resmi yolluyorum. Onlar beklemeye alıyorum birazdan. Tamam mıdır? Evet, şarkılar burada. Onları yolluyorum zaten. Sırayla istenilen şarkılar var. Onları yollayacağım. Tamam, gördüm burada. Evet, istenilen şarkılardan bir tanesi daha var. Gelsin.
1: Son bakışını unutmam, unutamam yar. Bu bedenle...
0: Evet, burada vallahi yırtın. Şunu bir okuyayım. O arada sevgili Hilmi Toker, sevgili kardeşim, sana da sevgiler, selamlı olsun. Evet, bunu mu istiyorsun? Gördüm. Valla birazdan, biraz bekle, şimdi gördüm. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Sevgili abimiz burada, sevgili lider kuaförü, sevgili Bülent Rengin, sevgili Bülent Rengin'e buradan selamlar olsun. Ondan da oğluna ve koğuş arkadaşlarına ve tüm dostlarına selamlar, sevgiler var. Ağladım gün oldu yar adlı şarkı istemişti sevgili Bülent Rengin abimiz. Ona buradan selamlarımı yolluyorum. Kusura bakma, biraz zaman geçti, çok oldu ama şimdi yollayacağım, zaten sıra ona gelmişti. Evet, şöyle bakalım işte. Evet, onu yollayacağız. Bu arada mesaj kutuma gelen mesajları görüyorum. Biraz da onları da okuyacağım.

0: İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: İşte Ağladığım Gün Oldu Yar, işte böyle güzel bir şarkı gelmişti. Ağladığım Gün Oldu Yar şarkısı Bülent Rengin'den Dinçer Çarıkçı, Farican Peköz'lere ve Emre Can Bilir'e, Ersan Akça'ya, Semih Kılıç'a, gönül dostumuz Mikail Yerli'ye armağan olsun dermişti. Onlar için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda, Cümle'den selamun aleyküm, ben Erkan Demiröz demişler. Erkan Demiröz, cezaevinde yatmakta olan amcam Muhammed Demiröz'e, abilerim Uğur Demiröz'e, Samet Yıldırım, Sercan Tokaç, yine Ahmet Kola, Ünal Eker, Yusuf Küçükaya, Yusuf Yücel Yılmaz'a ve Yusuf Fırıncı'ya, ayrıca kardeşim Uğur Vural'a, Tito Reis'e, Samet Ayna, Sefa Azar Başarır, Ayhan Yaya Sisko, Hamza Mırık, Mert Tekin, Bektaş Bektaş, Emirhan Kabadayı, Emre Kaya, Salih Çelikkanat, Hüseyin Demirhan, Mesutcan, Mertcan Asma, Emirhan Kabadayı ve tüm kardeşlere ayrı ayrı selam olsun. Her birinizi Allah için seviyorum. Allah tez zamanda özgürlüğe kavuştursun. Selam ile, dua ile Allah'a emanet olun. Yayında emeğe geçen Murat abim, sana sonsuz selamlar, saygılar olsun diyor. Kral diyor. Erkan Demiröz yolluyor bu mesajı. Selamlar olsun kardeşime. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Söyle bakalım yine mesajıma. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Serkan Kolonoğlu. Başta diğer cezaevlerinde bulunan abilerim Uğur Demiröz'e, Tito Reis'e, 18'de bulunan Aslan kuzenim Can Altuntaş abim, Yusuf Küçükaya, A27 koğuşundaki bulunan can parçam Enes Çorlu'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. İstek şarkım Güşün Soydemir, Karanlık Sokaklar adlı şarkı armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, yine gelen mesajlar, yayınlar Murat abi, kolay gelsin biz demiş Lavanta. A19 koğuşunda olan canım kanım abimiz Mücahit Ayaz'a ve C12 koğuşunda olan en değerlimiz, en kıymetlimiz babamız Dede Murat için gecenin en güzel şarkıları armağan olsun demiş. Sizleri hasret özlemle bekliyoruz demişler. Çiçek ve Nisa yollamış, Lavanta'dan yollanmış mesaj bu şekilde yetirmiş, onlar için gidiyor. Evet, gecenin güzel şarkıları bu arada yine sevgilim Samet Ayna'dan Nursen Asın'a gidiyor. Onu çok sevdiğini söylemişti. Yine iletti mesajında. Evet, yine gelen mesajlar. Samsun en yakışıklı adamı diyor. Adam gibi adam. Samsun'da cezaevinde yatmakta olan diyor. Maça kızı, yat kaptanı Mustafa Civelek için Şaban Gedik'ten olmazlarımsın eşim Rabia'dan yazsın denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyormuş. Evet, yine gelen mesajlarda. Evet, şöyle bakıyorum yine. Selamünaleyküm, ben Dilek demişler. Çarşamba kadın kapalı demişler. Alt koğuşunda yatan kardeşim Yasemin Demirtaş için yazıyorum. Seni çok seviyorum. Mektubunu aldım. Ben de pazartesi günü adı yatıracağım. Mektubu, seni çok seviyorum. Aklım bende kalmasın. Kendine çok dikkat et. Bir dahaki açık görüşte bana yaz. Seni görmek daha bana iyi geliyor. Allah'ıma emanetsin dostum. Şarkısı armağan olsun demiş. Dilek yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidiyormuş. Evet, bakalım. Okunacak az kaldı. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Başta reislerim Farican Peköz'ler, Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu demişler. Evet, bu arada Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk'e, Aydın'a, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çala, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Oğuzhan Kurta, Ahmet Şahin ve Ufuk İşlere, Sıla Şahin, Samet kardeşlerime düştüm bir anda şarkısı armağan olsun denmiş mesajda.

Berkan Sandıkçı'ya denmiş, yollanmış. Tabii ki Merve tarafından iletilmiş bu mesaj sevgili dostlar, onlar için gidiyor. Tamamdır, mesajlar listeme dahil olmuştu, şarkılar da var. Birazdan diğer istekleri de okuyacağım, bekleyin az bakalım.

0: saatlerdesiniz. Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Beni görmedin, gözlerime bakmadın.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Dostlar, birlikteyimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen bir mesaj vardı. Evet, ne demişler? Sevgimize Yusuf Taş'a, Samsun T-Tipi kapalı cezaevindeki Yusuf Taş'a gelsin. Samsun T-Tipi kapalı cezaevine sevgimize gelsin. Bu güzel şarkı demiş. Evet, şarkıda tabii ki bu arada ne demişler? İcap eder mi? Adlı şarkı armağan olsun demiş. Ceren yollamış bu mesajı. Onlar için gidecek. Ceren ve tabii ki Yusuf Taş'a armağan ediliyor Ceren tarafından. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine abi, neler var neler yok. Misteme dahil olan istekler var, onları yollayacağım. Gördüm mesajları. Tamamdır. Şöyle okunmamış mesajlar var değil mi burada? Evet, onları okuyalım, beklemesinler. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Ev Apocan Yıldıran, buradan cezaevindeki abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim can parçam diyor. Farican Pek Özeğre, can dostum Enes Çorlu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin demişler. Özcan Karakoç, Miran Sayal, Tahircan Kaya, Görkem Dirican, Ebu Bekir Kola, Ozan Özdağ, Berkcan Uysal'a, kıymetli abim kardeşim Uğur Akın'a, Samet Polat'a, Ozan Paskab'a, Mert Tekin'e, Batuhan Pehlivan'a, Nihçer Çarıkçı, Resul Acar, Cihan Çam, Erdoğan Desteci, Mert Can Akgöz, Doğukan Demir, Aslan Can Saraca, Şevket Özcan, Fatih Hakalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Adnin, Can Altuntaş, İsmail Hamlamlı, Anıl Bayrak, Lütfücan Bayrak ve yine Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert'e, Keskin Soya, Aliş Topal, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin, Üyeli Tongar, Üyeli Tongar, Öz Tunca Temize, Can Güçer, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Cevat Yurta, Bafra cezaevinde olan abi ve kardeşlerim Ahmet Mistanoğlu, Sefa Başır, Razar Başır, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç ve Mahmut Beytullah Aydın'a en içten gönülden selamlar iletiyorum. En kısa zamanda, özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Barış Kahraman, Arada Bir adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Samsun Açık'ta yatan Osman Köseoğlu'na gelsin bu güzel şarkı denmiş. Evet, şarkıyı da link olarak atmışlar. Bir linkten çalamıyoruz yalnız. Onu söyleyeyim. Sadece Burak Bulut, Eda Sakız, Manolya 2. AB Manolya. Bu şarkı maalesef listemde yok. Onu da söyleyeyim bu arada. Başka ne var? Şurada istek vardı. Onu da okuyalım. Selamünaleyküm. Ben Edirne'den Murat Karagöz. Edirne'den yollamış Murat Karagöz. Samsun kapalı cezaevinde A25 koğuşunda bulunan abim Murat Tahan, Seyit Ahmet Kılın, Yunus Emre Çakan, Ali Kemal Çakan, Hasan Can Kızılırmak, Kabak açık cezaevinde bulunan abisi Gülü, yakışıklı kardeşim Kaan Çelik'in ortamlarına selam olsun. Özgürlük servetleri olsun inşallah. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağan ediyorum Murat Tağan'a, Kaan Çelik için gelsin denmiş mesajla. Bu şekilde iletilmiş. Şöyle bakayım. Bu şarkıyı çalmış mıydık biz? İletmiştin. Şöyle bakıyorum ben şarkıya. Tam bu listemde gördüm bu şarkıyı. Listeme almışım. Tamamdır. Yine atanlar var. Onlara da kulaklık yolluyorum. Kulaktan sonra bir şey yazmasınlar. Sıraya alıyorum sizi arkadaşlar. Tamam, yol istiyorsan onu sana da atarız. Evet, bu arada yine şarkılar var. Onları da dahil ettim. Şarkıları da yollayacağım. Acele yok arkadaşlar. Oradan yazmış hey huy. Gerek yok, ben birazdan yollayacağım. Zaten gelir mesajınız. Evet, sizi de aldım. Şöyle bir baktığımda istek kutuma istenilen bir şarkı var. Hemen yollayayım ben bu şarkıyı. Kara Kız istemişti. Resul Dal Bey için gelsin demişti. Kara Kız.

0: Ayrı Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

Biz de varken bu duruş, emirceniz olsa buş, alayınız beş kuruş, etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz.

0: firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

bu karda kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Emeği

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Evet, hasretlik böyle bir şey değil mi? Annelik, anne yarısı demeyelim de annelik çok değişik bir duygu. Sevgi tabii ki her şeyden önce yavrusu cezaevinde yatıyor ve onu çok sevdiğini dizelerini anlatamıyor bazen. Yürek çünkü acı, yürek özlem içinde onu düşünüyor. Kimden bahsediyorum? Sevgili Gökhan Uludağ'ın sevgili kardeşim benim. Bu arada ablamız bana mesaj atmış, yazması fazla olmadığı için, anlamadığı için kendisi bana sesli olarak yollamış mesajı. Böyle anlatmaya çalışmış duygularını. Tabii ki bunları söyle diyor. Ben de o arada içimden geldi valla. Kusura bakmasın onun sesinden.
1: Onu çok sevdiğimi de, o bir ay kaldı çıkmasına, günleri saydığımı söyle. Evimin neşesi, evimin direği, az kaldı, günleri sayıyoruz. Öyle bir şeyler söyle.
0: İşte böyle bir şeyler söyle işte. Artık anlatamıyor acı yürekten dolayı. Sevgili Gökhan Uludağ kardeşim benim, canım benim, sana sevgiler yolluyorum. Annenin duygular işte bu şekilde seni o kadar sevdiğini anlatmaya çalıştı. Ben de elimden geldiğince yollamaya çalıştım duy diye. Evet işte sevgili dostlar, bir temiz devam ediyor. Gelen mesajlar var, onları okuyacağım. İyi geceler, aklım ve kalbim seninle. Bugün aradığında çok yorgundum ve gergindim. Çiçek için teşekkür ederim. Uyuyor musun? Biliyorum ama seni çok seviyorum. İyi geceler, sabah erkenden ara, gözlerim kalbime akıyor. Bilesin, tez zamanda kavuşmak dileğiyle. İyi geceler dev adam. Prensesin Aydı Koğuşu'ndaki Metecan Şimşek. İyi geceler. Yıldız Tilbe'den bir alo de şarkısı armağan olsun demiş. Sevdiği tarafından armağan edilmiş. Öyle miydi? Evet. O şekilde gelmiş. Prensesin diyor, Aydı Koğuşu'nda Metecan Şimşek için gelsin demiş mesajında. Şöyle bakıyorum yine diğer mesaj. Selamünaleyküm, ben Taner Şahin. Gurbette yatan can kardeşim İsmail Can Vural. Doğum günü kutlu olsun. Nice özgür senelere olsun. Kardeşim benim. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı. Kardeşim armağan olsun. Seni seven özün Taner Şahin demiş mesajında dinleyicimiz. Samsun Kapalı 22. Koğuş'ta yatan Canberk Çatı'ya eşinden demişler. Canberk Çatı'ya eşinden. Bu dünyada senden başka hiçbir şey umurumda değil. Tek istediğim her zaman yüzünün gülmesi, mutlu olman. Ne yaşarsan yaşayalım, ben hep senin yanındayım. Seni ilk gün gibi değil, her geçen gün daha çok seviyorum. İyi ki varsın bir tanem, seni sonsuz seviyorum. Bu şarkı, tüm güzel şarkılar benden sana gelsin. İraz Erduş, içime sevda kaçar adlı şarkı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm abi, ben Edirne'den Murat Karagöz. Buradan sizin aracınız ile diyor abi ve kardeşlerime selam iletmek istiyorum. Öncelikle A25 koğuşunda bulunan Çakmak Göz abim Murat Ağa'na, ortamına selam olsun. Can abim Kavak Açık Cezanı'nda bulunan dostum kardeşim Kaan Çeliğe, ortamlarına selam olsun. Sizleri yeri her zaman çok farklı. Canlarım, güneşin sözü var, elbet bizim için de doğacak diyor dinleyicimiz. Ve iyi şekilde koruyan Rabbime emanet ediyorum. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağan ediyorum. Murat Tan Kançelik demiş. Evet, bu şekilde yollamış. Mesajı iletmiş. Tamamdır. Onlar için gidecek. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. C12 koğuşunu yatmakta olan sevgilime Yunus yazmış. Yunus canıma kısa bir mesaj olarak, Yunus seni çok özledim. Daha ne kadar sürecek, sesini duymak istiyorum. Umarım iyisindir. Seni çok merak ediyorum. Sen aramıyorsan da haber göndermeni bekliyorum. Kalbim hep seninle demiş. Başak yollamış. Bu mesajı iletmiş. Tamamdır. Onlar için gidiyor. İyi yayınlar. 26. koğuşta yatan eşim Şerafettin Dirican. Aramızdaki duvarları sevgimize engel değil. Aklımda, kalbimde her an sen de zaman ne kadar yavaş geçerse geçsin sonu vuslat olacak biliyorum. Sadece sabır, seni çok seviyorum demiş. Şerafettin Dirican'a yollamış. Mesajı bu şekilde gelmiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Şarkılar listeme dahil olmuştu zaten. Şöyle bakalım yine mesaj kutuma sevgili dostlar. Canım Alim diyor. Varlığın o kadar doldurmuş ki hayatımızı, bomboşsun. Sensiz seni çok özledik. Unutma. Seni burada bekleyen kocaman bir ailem var. demiş. Eypo yeraltı şarkısı çalar mısın abi? Ve zaman girdi aramıza bir de demek ki ya tutuklusun ya gözaltı. Ben yengen demiş. Evet, Lale yollamış yengesi. Canım Alime gelsin demiş. Mesajında selamları var bu arada. Lale tarafından iletilmiş. Alime diye yengesi tarafından armağan edilmiş. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine diğer mesajlara sevgili dostlar. Gördüm, tamamdır. Selamünaleyküm. Serkan Dadak, C12 koğuşunda bulunan saygıdeğer büyüğüm Dede Murat'a, 19. koğuşta bulunan kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'a, bugün fiziken yanımda olamazsanız da çelenkler için teşekkür ediyorum. Bütün kalbimle ruhen yanında olduğumuzu hissettirdiniz. Sizleri varlığınız yeter kıymetlilerim demiş. Serkan Dadak yollamış. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Murat abi, öncelikle sana sonsuz teşekkür ederim. Baş tacısın. Her zaman bugün açılışımızda da bizi yalnız bırakmayarak bu mutlu günümüzde onurlandırdın. Tüm dostlarımıza, sevdiklerimize ve C12 koğuşunda olan değerli büyüğümüz, abimiz Dede Murat'a, 19. koğuşta olan canım kanım, kıymetli dostum Mücahit Ayaz'a, varlığınıza, heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Serkan Dadak yollamış, mesajı iletmiş. Evet sevgili kardeşim, bugün açılış günüydü, dükkanın açılış günüydü. Bugün yanındaydım, yanında bırakmamak için her zaman da yanındayım. Serkan benim için ayrı bir güzellik, kardeştir, candır, efendiliğiyle, kişiliğiyle sevdiğimi bilsin her zaman. Evet, Serkan Dadak ayrı bir kardeşimizdir, severim. Bugün yanındaydım, tüm gün boyunca elinden geldi, herkesi ağırladı ve güzel bir şekilde güzel bir açılış oldu. Ve tabii ki bu arada işlerin Allah'ım daim etsin, inşallah daha iyi bir şekilde olur, sevinirim. Her şeyden önce mutluluk onun güzel yüreğine yakışıyor, sevgili Serkan Dadak kardeşime, eyvallah. Evet sevgili dostlar, yine gelen, evet şöyle bakalım, tamam yollayacağım zaten. Evet, Samsun Kapalı'da yatmakta olan C11 koğuşunda Aydın Taflan, Bahadır Taflan, Recep Taflan kardeşime tez zamanda özgürlüklere kavuşmazlar için zaman diyorum. Selam saygılarım, unutulmadınız. Her zaman aklımızdasınız. Bahadır Reis'e selam saygılar, sevgiler. Abilerim, abisi reisim İlker Ölmez abime selam saygılar, can abime. Çok yakında özgürlüklerine benim adıma abim diyor, kavuşurlar diyor. Açık koğuşta Osman Halil oğlu kardeşim selam saygılar, İsa Keleş'e, Ömer Keskin'e, Bedran Keskin'e, Dede Murat'a selam kardeşime. Uğur Demiröz'e, Öze kardeşime, Uğur Demiröz'e kardeşime, can yeğenim Muhammed Demir Öze, Mako dayıya selam saygılar. Unutulmadınız, Mako dayım diyor. Mikayeli adam gibi adam, selamlar saygılar. Yaşar Keleş yollamış, mesajı iletmiş. Evet, burada bir yorum yapacağım sevgili Yaşar abiye. Yaşar abi candır, severim. Yalnız burada diyor ki unutulmadınız diyor. Vallahi unuttu, ben size söyleyeyim. Unuttu. Yollamıyor daha mesaj size. Niye yollamıyor? İşi çok yoğunmuş. Yoğun mu? Vallahi ben yoğunluğunu göremiyorum ama yoğun diye unuttu. Bu aralar unuttu. Eskisi gibi mesaj yollamıyor, haberiniz olsun. Şikayet ediyorum size. Yaşar Keleş'i özellikle. Unutmasın. Ona bunu bildirin arkadaşlar. Yaşar abi değerlidir. Siz de unutmasın yani. Onu da söyleyeyim. Evet şöyle bakalım yine. Evet sevgili kardeşim Tuncay Tahan. Biz Samsun'dan Tuncay Tahan, Sinan Can, abimiz Murat Tahan'a, tüm abi ve kardeş dostlarımıza selam olsun diyor. Selamlarını yollamış kardeşimiz, eyvallah. Evet yine gelen mesajlar var mı? Var. Birazdan onlara da yer vereceğim. Birazdan fazla değil. Birazdan. Tamam, mesajları görüyorum arkadaşlar. Birazdan okuyacağım onu da. Öncesinde istek şarkılar var. Onları da yolluyorum. Ondan sonra gelecek bir kardeş şarkısı gelsin. Hemen bakalım.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Dünya dertlerini bana mı sattın? İşte böyle güzel bir şarkıydı. Benim için çalarsan seviniz Turan Çam demişler. C12'de onu çok seviyorum. Eşin teşekkürler nöbetliyim. Aktif radyo dinleyemiyorum demiş. Ama tabii ki dinlediğini belirtmiş. Evet, bu şarkı istemişti. Onlar için geldi bu güzel şarkım. Sevgili Bülent Rengin, sevgili yengemiz, buradan selamlar, sevgiler yolluyor. Özellikle sevgili lider sevgili Bülent abimiz, Bülent abimiz ve yengemiz bizi dinliyorlar ve oğullarını özlediğini söylemişti. Arda Rengin, Emre Can Bilir, Ersan Akçay, Uğur Vural, inşallah yarın yanındayız oğlum, özledik seni demiş. Halit Bilgiç'ten Canım Olayım şarkısı annesinden Arda Rengin'e armağan edilmiş. Onlar için gidecek bu güzel şarkım. Evet, bu arada ablam beni dinliyormuş. Ablama buradan selamlar yolluyorum. Hatice ablama, ona gelsin. Bir şarkı istemişsin ama birazdan yollayacağım abla. Tamam mı? Yoğun biraz burası. Ondan dolayı. Bak, ablama bile tolerans yapmıyoruz. Bekliyor. Evet, bu arada Sefa Beykoz kardeşim benim. Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar. Ben Sefa Can Beykoz. Cezaevinde yatan tüm abi ve kardeşlerime, dostlarıma, canlarıma, yol arkadaşlarıma selam ederim. Bir ömür güzel günlerde kavuşmak dileğiyle Rabbime dilerim. İsim sayamıyorum. Kimse kızmasın, darılmasın, gücenmesin. Düşmanımız da çok, dostumuz da. Hep dostuz. İsimini sayamaya başladığımda saati, vakti ve kelimeler ömür yetmez. Güzel abim, dostlarım, benden Eyüp'den Yeraltı şarkısı çalarsan seviniz demişler. Sefa Beykoz yollamış. Sefa'ya buradan selamlar olsun kardeşime. Evet, bu arada yine güzel bir şarkı. Samsun'da, Samsun'un yakışıklı kaptanı diyor. Mustafa Civelek, Samsun cezaevinde Allah hepimizi bir an önce özgürlüğünüze kavuştursun. Hazır ol, yeni bir hikaye yazıyoruz. 23 sene bizi devirmek isteyenlere inat. Senin için kırılmadıysa ayaklarım ve kıramadılarsa belimi, Ayaz Erdoğan Zor şarkısı Mustafa'ma gelsin demiş. Rabia yollamış mesajı. Onlar için gidecek şarkı hazır. Birazdan onu da yollayacağım. Evet, gelen mesajlar burada. Evet, bu şekilde. İstekler burada zaten. Onları da yollayacağım. Tamamdır. Evet, yine bir mesaj var. Murat abi selamünaleyküm, yayınlar Çağrı Şahin'den demişler. Kapalıda yatan güzel kardeşim Mert Efe Öner'e, Kadir Dirijan, Nazım Bilgin, Anıl Yalçın abilerime selamlar olsun. Caner Yiğit, Eren Yerli kardeşime çok selamlar. Hasan Atta amcam, Dobi Hasan'a, amcama da selamlar, sevgiler. Herkesi öpüyorum, elbet bir gün güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Çağrı Şahin yollamış, mesajı iletmiş, onlar için gitti. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Ve yine şöyle baktığımda Yener Dündar'a, Yunus Ermet Taşdemir, Mustafa Duru, Hamdi Samet Botlu, Tuncay Acar, Murat Aydın'a, Mürsel, Veysel Kurt kardeşler, Ahmet Doğanay Coşkunsu kardeşler, kardeşlerime, abilerime benden kucak dolusu selamlar olsun. Allah herkese sevdiklerine kavuştursun tez zamanda. İyi yayınlar Murat abi. Fatih Demet yollamış mesajı. Eyvallah, onlar için gidiyorum. Evet, şöyle bakalım. Canım Olayım şarkısı, evet, annesinden Arda Rengin'e gidiyor bu güzel şarkı.
1: Bugün ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

0: Murat.
1: Yayında Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bihtiyarımız tüm güzelliğe devam ediyor. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma gelen bir özel mesaj var. Olcan Şahinbaş sevgili kardeşimiz yollamış. Berat Güngör, en yakın zamanda kardeşlerim Osman Üstüç'ten birader şarkısı onlar için gelsin demiş. Olcan Şahinbaş'tan Berat Güngör, en yakın zamanda kardeşlerim demiş. Osman Üstüç'ten birader adlı şarkı onlara armağan olsun demiş. Selamlar, sevgiler olsun bu arada. İstenilen şarkılardan bir şarkı onlar için gidecek. Paşa Gönlüm adındaki şarkı, birazdan onu da yollayacağım. Öncesinde birader geliyor. Sonrasında devam edeceğiz arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet dostlar, devam ediyor programımız. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben Ali Baki Eren demişler. Evet, Ali Baki Eren kardeşimiz yollamış. Samsun cezaevinde yatmakta olan diyor. Can parçam Olcan Şahinbaş, Alman Furkan Berat Güngör kardeşlerime selam olsun. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu şarkısı armağan olsun demiş mesajında kardeşimiz yollamış mesajı. Tam şarkı listemde zaten o da gelecek. Evet, bu arada yine gelen bir mesaj daha var, onu okuyacağım. Selamünaleyküm, ben Sultan Ahmet Yılmaz, başta abim Samet Yıldırım'a, Ahmet Coşkun, Muke Dayı'ya, Umut Öztürk'e, Ozan Bul, Samet Can Galın, Buğra Akıl, Mert Efe, Öner'e, Emre Burkan, Baran Oğuz, Aziz Can Hünerli, Baran Akman, Arda Yıldırım, Kadir Bayram, Ahmet Muhammed Kıyak, açıkta yatan Ahmet Can Haliloğlu, Osman Haliloğlu, Fatih Türke, Batuhan Yağbasan, ayrıca çarşamba'da yatan canlarım Cengiz Demirtaş, Batuhan Pehlivan, Uğur İnanç, İsa Duman demişler. Ve yine Apo Akbulut ve gurbetteki abilerim Murat Yılmaz'a, Tuncay Günal'a, Kemal Sarıköse, İsmail Şanlı, Mehmet Taha Gerçekçioğlu, naz selam ederim. Elbet Özgür'ün şafağında buluşmak dileğiyle. İstek şarkım Gökhan Yolanay'dan demişler. Paşa gönlüm abim Samet Yıldırım'a, Ahmet Coşkun'a armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında kardeşimiz. Evet, şarkılar geliyor. Öncesinde Paşa Gönlüm, sonrasında Antep'in Ötedir adlı şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. Diğer istekleri okuyacağım. Kimse acil etmesin. Gerekirse ben programı hepsini okumadan bırakmayacağım arkadaşlar. Bu arada öncelikli listemiz var. Buradan öncelikli listeye de selamlar yollayacağım. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler olsun. Ona ve koğuşundaki tüm dostlarına armağanımız olsun. Merdo kardeşim benim, özledim seni. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, yine Mirhan Sayal'a, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu'ya da selamlarım, sevgilerim olsun. Yine Arda Rengin kardeşime de selamlarımı yolluyorum bu arada. Ona da selamlar olsun. Sevgili kardeşim Hakan Polat'a da selamlar olsun. Ve yine sevgili Murat Tağan'a, Samet Yıldırım'a armağan olsun. Bütün güzel şarkılar. Şöyle şarkılar bir gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar. Yine devam edeceğiz. Anem.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Evet, istenilen şarkılar bunlar. Onlara yolluyorum arkadaşlar. Evet, bu arada şöyle baktığımda yine telefon hattımdan gelen mesajlar vardı. Derin Kaplan'dan A6 koğuşunda Tansu Kaplan için Sadık şarkılar armağan ediyorum. Seni çok seviyorum teyzem demiş mesajında. Evet, bu şekilde yollamış mesajı. Yine gelen mesajlarda ben A27 koğuşundan Bertu Akgün. Buradan abilerim, kardeşlerim Murat Tanrı, Numan Doleyle, Ahmet Can Yapar, Fatih Cansız, Serkan Tarım, Osman Göçe, Doğan Can Yürük, Hüseyin Demira, Eren Yuşa Arlı ve Yunus Emre Özenç, Çağatay Coşkun'a demiş. Ve yine Kürşat Zorlu, Mert Utku Aksoy, İlkay Salihe, Gökmen Ülkü, Ahmet Can Halil, Emin Minici, Halit Sincak, Samet Akçe, Bora Taşkın ve Resul Kılıca, Ahmet Can Halil, Fatih Seymen, Bülbül Ali, Furkan Keleş, Ercan Uçan, Umut Can Keskin, size selam olsun. Kalbim sizlerle. A27 koğuşunda kader bile yaptım canlarım. Ahmet Durmuş, Uğur Akın'a, Yaşar Can Gücer, Barış Aktaş, Erhan Sayar, Enes Çorlu, Aziz Efe, Sıpa, İbrahim Aslan, Mıdı, Mustafa Kurta, Anıl Mocuk, Yaşar Gezici, İzzet Bolat'a ve bütün selamlı sonlar hepimizi ve selamının sonunda hepinizi armağanımdır diyor. Gönülden Bertu Akgün demişler. Şura İskender Fedakar adlı şarkı istenmiş. İyi yayınlar Tutku FM 105 frekansı Murat Bey. Sen yanında ol adam demiş. Başka hiçbir şey olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu. Varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlamış hissediyorum. Nefesim, seni çok özlüyorum. Kendine iyi bak. Samsun Tedbir Cezaevinde 28. koğuşta Resul Dalbey'den her şeyi Kara Kız'a, Fatih Aydemir'den her şeyi Özgür Aydemir'e, Hakan Durmaz'dan Çarşamba'da yatan kız arkadaşı Güler Kanat, farklı koğuşlarda yatan Omar için Deli Gömleği adlı şarkı istemişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Mesaj okundun mu diyor. Bakalım. Selamünaleyküm, ben Vahdettin Öztürk. Samsun Kadamut cezaevinde 14. koğuşta yatan Emin Aktuman abime çok selamlarımı söylüyorum. Abi nasıl, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz Allah'ın izniyle. Bugünler geçer inşallah. Abi seni çok özledim. Yokluğun çok belli oluyor. İnşallah tez zamanda kavuşursun eski günler gibi. Esip gülerip abi seni çok seviyorum reisim. Kendine iyi bak demişti. Etmiş isteği okumuştuk, tekrar okudum. Bu arada sevgili ablama, Hatice ablama da bu şarkı armağan olsun. Onun sevdiği şarkı. Evet, selamlar yolluyorum. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar şöyle baktığımda sevgili dostlar. İyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Asenam, dostları Gülnur Çala, Nurtaç Aytaç, Akçelep, sizlere selamlarım yolluyorum. Canım kızım hesabım tamam. Emel Maz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim adlı şarkı armağan olsun demiş. Aslan Vanlıoğlu'na yollamış. Annesi tarafından iletilmiş. Onlar için gitti. Evet, bu arada gecenin güzel şarkıları da bu arada sevgili Samet Aynı'dan değerlisi, sevdiği, hayatının anlamı olan Nur Senası'na armağan edildi. Gecenin tüm güzel şarkıları ve yine Samet Aynı tarafından tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Onu da iletmiş olalım arkadaşlar. Evet, selamünaleyküm. Samsun Firali demiş, kader mahkumları. Ben İstanbul Güngören'den Murat Erişli. Buradan abilerim Salih Örneğe, Oğuz Uluğan'a, Doğan'a, Atilla Kan'a, Hüseyin Polat'a, kardeşlerim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Yusuf Küçükaya, Uğur Akın'a, Sinan Kağan Kaymağa, Ünal Eker'e, ismini sayamadığım canlarıma, kanlarıma armağan olsun demiş. Evet, Murat Erişli yollamış. Tüm dostlara selamlarını iletiyor bu arada. Evet, yine Yaşar Keleş abimizden Küçükaya selamlar, sevgiler var. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ve yine İlker Ölmez abisine de çok selamları var. Yine Dede Murat'a da selamlar, sevgiler olsun demiş. Gecenin güzel şarkıları tüm dostlarıma da armağanım olsun demiş Yaşar Keleş. Evet, onlar için gidiyor. Tamamdır. Abla sana geliyor. Evet, ablama armağan ediyorum bu şarkıyı. Hatice ablama gelsin. İşte ben yoruldum hayat diyor. Valla ben de yoruldum şu an. Zor konuşuyorum artık. Saatler 00:15'i gösteriyor. Birazdan vedamı gerçekleştiririm herhalde. Bu arada ben buradan da çorbacıya gidiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet, Österme Pide Salonu. Selamlar olsun Österme Pide Salonu'na. Birazdan oradayım arkadaşlar. Onlar da dinliyorlar. Kolay gelsin.
1: Murat yayında. Yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Sinelerdeki en tatlı buze.
1: Murat yayında. Yayında.

0: annesi de bu arada mesaj oluyor. Ne demişim bakın. Bu arada mesaj.
1: Babasına mesaj gönder.
0: Evet, mesaj atmış.
1: Babasına mesaj gönder.
0: Eymen diyor, babasına mesaj yolladı diyor. Nerede mesajı diyor. Eymen'den babasına çok selamlar, sevgiler var. Gökhan Uludağ'a onu çok seviyormuş. Onu da iletmiş. Eyvallah, onlar için de gelsin. İşte ben yoruldum, hayat geliyor.

Evet, 0-21 yapmışız saatleri. Evet, veda edelim artık sevgili dostlar. Veda saati, son şarkımla vedamı gerçekleştireceğim. Bu arada öncelikle listemle vedamı gerçekleştireceğim. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve sevgili Arda Rengin kardeşime, sevgili Murat Tağan ve yine Samet Yıldırım'a, Umut Akın'a, Uğur Akın'a da selamlar olsun bu arada sevgili kardeşlerime. Armağanım olsun sana da güzel şarkılar. Mustafa Pak kardeşim, sana da gelsin. İbrahim Korkmaz, size de sevgiler, selamlar yolluyorum bu arada. Samet Polat, Kibrit, Kibrit sana da selamlar olsun. Evet, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce programı sunmaya çalıştım. Hatalar tabii ki oluyor, eksikler tabii ki oluyor, çünkü yoğun bir program. Valla yoruldum arkadaşlar, inanın ki ağzım yoruldu desem yeri var. Biz bugün geç girdik biraz yayına, ama normalde 6 saat yayını yapmak öyle kolay değil. Bakın, inanın bak. Burada mikrofon arkasında olanları bir görseniz. Kimlerle uğraşıyorum burada, öyle var ya. Of. Seviliyorsunuz her şeyden önce. Ve 22 yıl. Unutun sevgili dostlar. 22 yıldır özveriyle, sevgiyle, coşkuyla, iyisiyle, kötüsüyle hep bu programlarda birlikteydik arkadaşlar. Bu programın yapımcısı ve sunucusu Samsun'da benim, unutmayın. Oy Ayşe abla, oy. Bırak bir yakamı. İşte programın başında, yayın başlamadan atmıştın. Ben bunu kaldırmışım buradan, yoktu. Ben Eymen, Uludağ'ın diyor. Uludağ'ın, canım babam, Gökhan Uludağ'ın, canım babacığım, kavuşmamıza sayılı gün kaldı. Dört gözle bekliyorum, az seni çok seviyorum. Canım babacığım, haftaya yanındayım, cipsini hazır et diyor. Gökhan, hazır et cipsini çocuğun. Evet, iyisiyle kötüsüyle dedik ve tabii ki zaman zaman kırılmalar oluyor, darılmalar oluyor, her şey oluyor. Yorulduk be, harbiden yorulduk, zaman çok geçti. Artık eskisi gibi değiliz arkadaşlar. Bakın, birebir tanıdığım insanları uzun zaman görmeyince göz her zaman unutuyor, gönül de unutuyor. Selamlarını alıyorum, zaman zaman selamlar geliyor. Aleyküm selam diyorum ama inanın ki sabah ne yediğimi unuttum desem yeri var. Artık yaşlandık yani. Bizi hoş görün artık. Unutuyoruz. İnanın ki çok bir şekilde söylüyorum. Unutuyorum yani. Gördüğüm insanları yolda görüyorum. Selam veriyorlar. Aleykümselam diyorum. Kim olduğunu bilemiyorum. Biliyorum ama görmüşümdür. Oturmuşuzdur. Bir yerlerde görüşmüşüzdür. Sevgi güzel bir şey. Sevilmek güzel bir şey. Saygı duyulmak güzel bir şey. Onun için ben de çok seviyorum ama unutuyorum bazen, zaman zaman hatırlatın kim olduğunuzu, bazen inanın ki unutuyorum. Artık zaman geçti, yaşımız da geldi yani. Genciz diyemeyeceğim yani, değil mi? Her şeyden önce sizi ben seviyorum, unutmayın. Gönül bağımız var, yıllardır bu şekilde. 22 yıldır diyebilirim ki şöyle bir durum var. 22 yıldır kimse kalbimi kırmadı. Kimse bana kötü bir şey söylemedi. Her şeyden önce olanlar da, olanları da her şekilde gönlünü aldık. Hatamız tabii ki olacak. Biz de özür dileriz. Herkese yetişemiyorum çünkü. Ondan dolayı biz de özür dilemesini biliriz. Hatamızı telafi etmesini biliriz. Her şeyden önce size ben teşekkür ediyorum ki kalbimi kırmadığınız için. Bir şekilde bana Murat abi sitem ettiniz. Ama ben o sisteme karşılık her zaman gönlünüzü almışımdır. Yalansa yalandır, haktır, unutmayın. Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım, sizi seviyorum, unutmayın. Bay bay, haftaya görüşmek üzere. Cumartesi ve pazar. Ve Instagram adresim, yine hatırlatıyorum, Instagram adresim DJ Murat arkadaşlar.
ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz, takipte kalıyorsunuz, bildirimleri takip ediyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Allah'ım bir an önce kurtarmak sizi nasip eylesin. Ailenizi yuvarlayın.

sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı, geldim olmadı, gelmedim olmadı, sustum olmadı, susmadım olmadı, küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.